0: Protesters in Belgrade demanded elections and the resignation of President Aleksandar Vučić on Sunday.
1: Da se menja ovaj sistem, ovo sve što ne valja, što nije dobro. A to su nas podigli studenti. I hvala studentima i naklon jedan veliki da su nas probudili. Da smo ćutali ili povlačili se, ali ovo treba da traje dok se ne završi.
0: A few thousand student-led demonstrators marched through the Serbian capital, waving flags and chanting, "The students will win." There were no reports of violence or clashes with police.
2: Jedino rešenje su izbori, mirno rešenje na koje ovi ne pristaju ni na mirno rešenje, ne pristaju ni na šta, ali definitivno izbori.
0: Anti-government protests have swept across Serbia since December 2024, a month after 16 people died in the collapse of a railway station canopy in the northern Serbian city of Novi Sad.
3: Across lands, fields, mines.
4: The World Decolonization Forum began Monday with prominent international scholars and experts convening in Istanbul to examine the legacy of colonialism and its impact on today's global crises. The forum, organized by the Istanbul-based Institute Social, brought together participants to discuss the historical roots of contemporary global challenges and the enduring effects of colonialism. Dr. Esra Albayrak, chair of the NAN Foundation for Education and Culture and a member of the forum's scientific committee, delivered a keynote speech at the forum and emphasized that the burden of decolonization lay on the shoulders of humanity.
5: Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Gelinen noktada üniversiteler ya da uluslararası insan hakları mahkemeleri gibi kurumlarda iyi niyet